Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında herhangi fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.